Kan çok olmaz istiyorsun. Go back to the place. You can go there.